the talking mess. In your white pant, in quick. Senka kiawa. In quick oyak. In timis. Aso itlaya. Touching in mess. In chok. Ninok lamat. Nigmati. Nik ilamik. Nitlapokoya. In yowal nepant. In timis. Ni chok. Nignot lamati. Nigmati. Nehuan toshti. Nehuan metzti. Nehuan. Yowal nepantli.